0: gözleri halin
1: siyahımızda gözünden onda parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

3 4 Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

hoş geldiniz karnavaldasın. Son karnaval programı 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim.

Yaz şarkıları üzerine konuşmaya devam edelim. Bir 2025'i düşünelim. İçinde bulunduğumuz bu 2026 yazını düşünelim. Hepimizin aynı anda dine dolanan, sokakta yürürken herkesten aynı anda duyduğumuz tek bir ortak şarkı var mı? Yani var mı derseniz, bir tek aklıma Simge'nin Önümüz Yaz şarkısı geliyor. Ay, yabancılardan derseniz Sabrina Carpenter, muhtemelen Espresso şarkısı aklımıza gelecektir. Sorun ne derseniz, vallahi bilmiyorum. Sorun artık hepimizin kendi dijital dünyasında, kendi özel listelerimizde yaşaması olabilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaz da bir hayli sıcak geliyor malum. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ülkelerinde artan sıcak hava dalgalarına ve buna bağlı sağlık risklerine karşı yeterince hazırlık yapmadığını, mevcut önlemlerin iklim değişikliğinin etkileri karşısında yetersiz olduğunu açıklamış. Gerçekten öyle. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, çocuklar, açık havada çalışanların sıcaklık artışlarından orantısız şekilde etkilendiği gerçek.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ofislerde çay kaşıkları bardaklara vuruluyor. Klavye tıkırtıları yavaş yavaş, benim burada ne işim var diyor değil mi? Ama içinizi ferahlatacak bir haberle başlayalım. Olay tamamen yeşillik, vitamin. Hani her gün bugün ne yesek de kilo almasak diyoruz ya. Dünyanın en iyi 100 salata listesi açıklanmış. Bakacağız listedeki sıralamaya.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

tam da yavaş yavaş acıkmıştım bu haberi oldu diyenler. Dünyanın en iyi 100 saat listesini açıklayacaktık değil mi? Türkiye'den tam 6 lezzet listeye adını altın harflerle yazdırmış. Antalya usulü piyaz listenin tam 9. sırasında. Yani ilk 10'dayız. Yalnız Antalya piyazını belki biliyorsunuzdur. İçinde sirke var, limon var, üzerinde haşlanmış yumurta var. Yani bildiğiniz yemek. Listede sadece piyaz da yok. Mersin usulü kısırımız 17. sıradan listeye giriş yapmış. Zeytin piyazı var, çoban salata var, köz patlıcan salatası var. Vallahi hepsinden canım çekti. Peki listenin zirvesinde kim var derseniz? Komşumuz Yunanistan. Girit adasının Dakos salatasıyla bir numara olmuş. O salatada da arpa gevreği, domates, peynir var. Yani aslında bildiğiniz bayat ekmeği ıslatıp üzerine domates doğruyorlar.

6 küresel yaşanabilirlik endeksi patlamış, tam 173 kent, istikrar, sağlık, eğitim, altyapı ve çevre gibi 30 farklı kritere göre darmadağın edilmiş ve zirvede yine değişmedi. Kopenhag 100 üzerinden 98 puanla dünyanın en yaşanabilir kenti seçildi. İstikrar, eğitim, altyapıda tam puan almışlar. 0 hata, 0 küsur.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Stüdyoda klimanın önünde dururken bile terliyoruz, düşünün. Ama dünyada bazıları olayı bambaşka bir boyuta taşımışlar. Zenginin yeni çılgınlığı patladı. Hazır mısınız? Hani biz sıcaktan bunalınca ventilatörün yönünü değiştiriyoruz ya. New York Times'ın haberine göre ultra zenginler evlerine ve yatlarına ne inşa ettiriyor derseniz... Söylemeye dilim varmıyor ama söyleyeceğim. Kar odaları. Şaka değil. İklim değişikliği mevsimleri alt üst ederken onlar da parayı basıp kendi kışını evinin ortasında yaratıyorlar. Sauna'nın tam zıttı bir spa deneyimi. Düşünsenize, dışarısı 40 derece. Sen evin içindeki odanın kapısını bir açıyorsun. İçeride lapa lapa kar yağıyor.

Evet, bir de şöyle bir şey var. Sosyal medya şu an tek bir başlıkla çalkalanıyor. Trump laneti. Amerikan milli takımı Dünya Kupası'na veda edince taraftarlar suçu tek bir kişiye yıktı. Donald Trump'ın destek verdiği ya da tribünden canlı takip ettiği hangi takım varsa arkasına bakmadan elenip gidiyor. Twitter'da taraftarlar eski maçları, o şok mağlubiyetleri tek tek listelemişler. Yani Trump kime elini atsa, hangi takımı övse ertesi gün darmadağın. Ya bizde de böyle bir şey vardır ya, hani ayağı uğursuz geldi falan. Bunun küresel ve Amerikan versiyonu diyebiliriz aslında bu duruma.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Az önce zenginlerin kar odalarını konuşuyorduk ya. Durmuyorlar. Şimdi de gözü tamamen gökyüzüne dikmiş durumdalar. Önümüzdeki Ağustos ayında gerçekleşecek o büyük tam güneş tutulması için hazırlanan ultra lüks paketi gördünüz mü? Menü Hotels International öyle bir tur açıklamış ki fiyatı tam 200 bin euro. Evet, yanlış duymadınız. 200 bin euro. Şaka gibi. Bileyir Adaları'nda gerçekleşecek bu tutulma için olayı acayip bir lüks hale getirmişler. İki lüks otelde sadece ve sadece birer rezervasyon kabul ediliyor. Yani parayı ilk basan gökyüzü şovunu kapatıyor. Pakette neler neler var ama. Özel jet uçuşlar, başkanlık suitinde konaklamalar, tutulmayı da tam deniz ortasından ultra lüks yatta izleme ayrıcalığı.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Az önce zenginlerin kar odalarından, 200 bin euroluk güneş tutulması turlarından konuştuk. Okyanusun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl ne olmuş biliyor musunuz? Her gün tam 1200 kişi milyoner olmuş. Her gün günlük üretim gibi milyoner basmışlar. Dakikada neredeyse 1 milyoner demek bu. Biz de burada acaba bu ay sonu hesabı ne kalacak diye matematik yapıyoruz değil mi? Ama orada adamlar şer sabah uyandıklarında bugün de milyoner oldum tüh diye dolaşıyorlar bence. Bunun sebebi ne olabilir? Bilmiyoruz tabii ki. Diyenler, borsa endekslerinin coşması ve elbette bu teknoloji hisselerinin çılgın gibi değer kazanması oldukça önemli bir etken.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yeryüzünde biz bunları konuşurken gökyüzünde neler oluyor derseniz. NASA takip ediyor. Yakın zamanda keşfedilen ve 2032'de dünyaya yakın geçiş yapması beklenen asteroidin gezegene çarpma ihtimali yeni hesaplamalar doğrultusunda %3,1'e yükseldi. 2024 YR-4 adlı asteroid 22 Aralık 2032'de dünyaya çarpma ihtimalinin %1 olduğunu açıklamıştı NASA. Daha sonra bu ihtimali %2,3 olarak güncelledi. Son olarak da dünyaya tamamen ıskılama olasılığının %96,9 olduğunu hatırlatıyor. Paniklemeli miyiz? Panik zaten doğal halimiz.

kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9, akşamsa 10. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstü ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı kutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Güzel bir Temmuz gününde Cuma'nın tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de günün iki saatini birlikte paylaşacağız yanı başınızdaki radyoda. Günün en sevilen programı Hayatın Ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım bu iki saat boyunca. Yine günün güzel haberleriyle günü paylaşacağız. Hem gündemden uzak olacağız hem de haberdar olacağız. Yine bugün de en sevdiğimiz şarkılarla Cuma'yı daha keyifli hale getireceğiz. İster evde, ister yolda, ister işte, ister tatilde, her nerede olursanız olun, kulağınız hayatın ritminde olsun, biz başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Mutlaka sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çok sık paylaşılıyor bu söz ama bir kez de ben hatırlatmak istiyorum. Mevlana'nın bir sözü. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur der kendisi. Böylece o ihtimalleri uyandırmak için güzel şeyler düşünün. Misal aleminde iyi ihtimaller uyandırabilmek için iyi şeyler düşünün. Güzel şeyleri çağırın hayatınıza, iyi çağırın ki güzel yaşayın. Peki bu güzel günde Cuma'yı daha güzel hale getirebilmek için biz de güzel şeylerden bahsedelim. O halde hayatın ritminde nelerden bahsedelim? Şöyle bir bakalım. Günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük davranışların kişiliğimiz hakkında nasıl ipuçları verdiğinden bahsedeceğiz. Kilo verdiren renkten bahsedeceğiz. Bakalım evimizi hangi rengi boyamamız gerekiyor? Beyni genç tutmanın yollarından, hayalet ebeveynlikten, beyni küçülten detaylardan, günlük kaç fincan kahve içmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. 3 fincan diyorsanız hayır, güncellenmiş, bundan bahsedeceğiz. Peki, yine bugün hayatın ritmi dopdolu, yine çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Yine bu güzel cuma gününde günün tadını çıkartmak isteyenler çoktan radyosunu kısmıştılar bile. Mutlu cumalar.

bize yazı hissettiren şey bence Demet Akalın şarkıları. Yani tabii ki müzik dünyasında bu yaz yine birbirinden hit şarkılar peşi sıra çıktı. Mabel Matiz'den Mert Demir'e, Berkay'dan Sıla'ya, Model'e, Bengü'ye yepyeni şarkılar var. Sibel Can APO'yla ortak bir çalışma düzenledi mesela. Fakat Demet Akalın'ı es geçmiyoruz. Çünkü yeni yazdık şarkısı etrafta yankılanmaya devam ediyor. Bir şey mi dedim? Yine 2026 yazının ne kadar sıcak geçtiğini hatırlatıyor bize. Peki biz biraz eskilere gidelim. Yeni yazlık şarkısının çıktığını hatırlattıktan sonra 10 yıl öncesine gidelim. 2016 yazıydı. Nazar olsam değmem sana diyecek hayatın ritminde. Öyle sevmişiz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Oturarak çalışanlar için yıllardır uyarı yapıyor uzmanlar. Eğer bütün gün boyunca oturuyorsanız pek çok hastalığın kapısını aralıyorsunuz diye. Fakat günümüz koşullarında sadece oturarak çalışmıyoruz. Artık gençler de oturuyorlar. Neden? Bilgisayar başında, tablet, telefon başında hiç hareket etmeden tatili sadece oturmaktan ibaret zannediyorlar. Fakat en azından her yarım saatte bir hareket etmeniz gerekliliğini hatırlatmak isterim. Hiç değilse 2-3 dakikalık küçük molalar verebilirsiniz. Böyle su içmek, ufak bir ofis turu ya da bir ev turu yapmak ya da ayakta çalışmak, basit esneme hareketleri, egzersizleri yapmak bu riski önemli ölçüde azaltıyor, hatırlatmış olayım.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

sıcak havalarda dikkat etmemiz gereken hususlar olduğunu biliyoruz. Özellikle araç içinde bırakmamamız gerekenleri biliyoruz. Ama ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, araç içinde bıraktığımız eşyaların zarar görmesine ya da tehlike oluşturmasına sebep olabilir. Bu yüzden sıcak havalarda aracınızda bırakmamanız gereken eşyalar konusunda bir kez daha hatırlatma yapmış olayım. Birincisi ilaçlar. Oda sıcaklığında saklanması gerektiğini biliyoruz pek çok ilacın. Fakat güneş ışığından uzak durduğu halde arabanın içindeki yüksek sıcaklık sebebiyle kimyasal yapısı bozulabilir. İlaçlarınızı arabanın içinde bırakmayın. Elektronik eşyaları kesinlikle bırakmayın. Bataryaları, metalleri eritebilir. Arabanızı daha kullanılamaz hale getirebilir. Güneş kremlerini arabanın içinde bırakmayın diyorlar. Çatmaklar kesinlikle arabanın içinde kalmasın. Plastik su şişeleri asla arabada bırakılmasın. Bırakıyorsanız bir daha o suyu içmeyin. Piller, aerosol kutuları, kozmetik ürünleri, hatta yiyecek ve içecekleri kesinlikle arabada bırakmayın diyorlar. Aklınızda olsun, bu sıcak havalarda aracın içinin sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz. Bu önemli detayı atlamamış olalım. Hafta sonu öncesinde hatırlatmış olayım.

bazen eski fotoğraflara bakarken, bazen sosyal medyada ya da eski bir şarkı çaldığında radyonuzda, böyle geçmişe dair çok sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken, belki de hiç yaşamadığınız yıllara, sizin doğduğunuz zamandan öncesine karşı garip bir özlem hissedebilirsiniz. Yeni nesli etkisi altına alan sahte geçmiş özlemiymiş. Popüler kültürde tek bir kelimeyle ifade ediliyor. Yine bir isim vermişler. Annemoia. Yani belki de hani 2000'lerde doğanlar, 90'ların sonunda doğanlar, 80'lerde dinlediği şarkıları, 80'lere ait doğmadığı dönemlere ait şarkıları dinlediğinde o dönemlere özlem duyuyorlarmış. Neyse ki biz o dönemlerde yaşadık da özlemimiz Annemoia seviyesinde değil. Henüz dünyada bile yokken o duyduğunuz şarkıları özlüyorsanız büyük bir ihtimalle siz de sahte geçmiş özlemi duyuyorsunuz, ama haklısınız. O geçmişe biz de hepimiz özlem duyuyoruz. Özlem duyduğumuz yıllara da gidiyoruz. O çok sevdiğiniz geçmişe dair en hitler yanı başınızda.

0: öyle tamam.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

kahve zamanı mıdır? Bana sorarsanız her zaman kahve zamanı ama uzmanlar uyandıktan 1-1,5 saat sonra içmenizi tavsiye ediyorlar. Peki gün içinde kaç fincan kahve tüketiyorsunuz? Şöyle bir düşünelim. 3 fincandan fazlasının pek de faydalı olmadığı görüşündeler. Ancak bilim insanları yeni sınırı açıklamışlar. Kahve sevenleri yakından ilgilendiren bu yeni araştırmayla günlük kahve tüketimi ile ilgili merak ettiğiniz soruya net bir cevap vermişler. Günde 5 fincana kadar sade kahve güvenilir kabul ediliyormuş. Fakat 2 ila 4 fincan tükettiğinizde ömrü uzattığını söylüyorlar, sağlıklı olduğunu söylüyorlar sade kahvenin. Hangi kahveden bahsediyorlar? Filtre kahveler, Türk kahvesi, şeker, aroma, katkı maddesi olmamak şartıyla en çok tüketilenler arasında. Fakat tabii metabolizma hızına göre, yaşınıza göre, kahve tüketme alışkanlığınıza göre, genel sağlık durumunuza göre değişkenlik gösterebilir. Ancak yine de en azından günde bir fincan kahve içmekte fayda var diyelim, hiç değilse. Kahvenin saati kimine göre geldi, kimine göre geçti bile. O halde tadını çıkartın, biz de günü tatlandıralım.

0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Günlük hayatta bazen fark etmeden yaptığımız küçük davranışlar var. Biz fark etmiyoruz ama psikologlara göre kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları veriyoruz. Asansörde misal birkaç saniyelik bir kararla asansörün kapısını tutuyorsanız eğer, bu küçük davranışın daha derin bir anlam taşıdığını söylüyorlar. Bu küçük birkaç saniyelik jestin empati, özdenetim, toplumsal duyarlılık hakkında önemli ipuçları verdiğini söylüyorlar. Sadece nezaket değil diyorlar. Herhangi bir çıkar ya da ödül beklemeden başkalarına fayda sağlamak amacıyla yaptığımız bu küçük davranış prososyal davranış olarak tanımlanıyor. İşte bunun gibi küçük jestler hem sosyal bağları güçlendiriyor hem de başkalarına yardım etme alışkanlığınızı geliştiriyor, empati duygunuzu geliştiriyor. İşte günlük hayatta yaptığımız bu küçük jestler hem bize hem de etrafımıza faydası çok aklınızda olsun.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Malum yazın göbeğindeyiz. Yaz boyunca dikkatli davranmamız gerekiyor beslenme konusunda. Verdiğimiz kiloları geri almayalım diye. Peki bu yazda kilo veremeyenler varsa aranızda, o halde size hemen bir tavsiye vereyim. Çok da geç kalmış değiliz. Kendimizi hazır hissettiğimiz her an başlayabiliriz. Yazın göbeğinde de diyet yapabiliriz mesela. Ancak karar vermek ve kendimizi hazır hissetmek, bir de evin rengini değiştirmek lazım. Beslenme alışkanlığımızı değiştirmenin yeterli olmadığını söyleyen uzmanlar, farklı bir yöntemle de kilo verebileceğinizi söylüyorlar. Evin rengini değiştirmek. Peki uzmanlar tarafından yapılan çalışmalara göre hangi renk acaba kilo verdiriyor? Çünkü dikkat ettiyseniz dünya çapında fast food zincirlerinin logoları, duvarları, ambalajları hep kırmızı, sarı ya da turuncu. Peki mavi var mı? Ya da mavi renkli bir restoran zinciri var mı? Aslında bir estetik tercih değil, tamamen beynimizin derinliklerinde yatan biyolojik bir oyun, bilim dünyası. Renklerin psikolojimiz ve iştahımız üzerindeki etkisini uzun süredir incelerken mavi rengin doğanın en güçlü iştah kapatıcı rengi olduğunu ortaya çıkartmışlar. Bilinçaltımız maviye karşı duyarlı. Dolayısıyla eğer iştahınızı kapatmak, daha az yemek istiyorsanız mavi rengi kullanacaksınız. Mavi tabaklar, mavi masa örtüsü, mavi duvarlar. Yani maviyi seçtiğinizde daha az yemek yiyorsunuz. Diyeti daha avantajlı hale çeviriyorsunuz diyorlar. Peki o halde gökyüzüne bakalım, denize bakalım. Tabaklarımızı, masa örtümüzü, duvarlarımızı hep maviye çevirelim. Bakalım iştah gerçekten kesiliyor mu? Renge bağlı mı? Bunu başarabiliyor muyuz? Hep birlikte deneyeceğiz.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstü ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: Hareket etmek sadece vücut sağlığı için değil, zihin sağlığı için de önemli biliyorsunuz. Beynimizi genç tutmak, ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir, daha genç ve dinç bir zihne sahip olmak için şaşırtıcı bir öneri daha gelmiş. Düzenli olarak müzik dinlemenin demans riskini %39'a kadar düşürdüğünü ortaya çıkartmışlar. Çok sevdiğiniz şarkıları dinlemek ya da çok sevdiğiniz bir enstrümanı çalmak beynimizin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırarak bilişsel sağlığı destekliyor. Bu yüzden hep diyorum ya, radyonuz açık olsun, çok sevdiğiniz şarkıları ezbere söyleyin diye. Hem yeni şarkı ezberlemenin hem de ezbere bildiğiniz şarkıları tekrar etmenin demans riskini %39'a kadar düşürdüğünü kanıtlamışlar. Bu yeni araştırmayla beyni genç tutmak için düzenli müzik dinlemeyi ihmal etmeyin.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Umarım sizin ailenizde böyle bir durum yoktur. Pek çok ailede artık fiziken bulunduğunuz yerdesiniz ama ruhen telefonun içinde oluyorsunuz. Günümüzün en acı durumlarından hayalet ebeveynlik haline gelmeye başladı. Bir çocuk annesinin babasının yanına koşuyor. Yaptığı şeyi gururlanarak gösteriyor. Bak ne yaptım anne ya da baba. Fakat anne ya da baba başını ekrandan çok da fazla kaldırmadan göz ucuyla aferin diyor geçiyor. Artık literatürde buna parental pawing diyorlar. Yani telefonlarına dalarak çocuklarını görmeyen ebeveynler çağımızın kanayan yaralarından bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Hayalet ebeveyn oluyorlar ne yazık ki. Umarım sizin ailede böyle bir durum. Artık o kadar büyük bir çevre bu durumu yaşıyor ki telefona dalarak etrafındaki dış dünyayı, kendi hayatını, ailesini unutur hale geliyor. Teknoloji baş döndürücü hızla gelişmeye devam ederken insanoğlunun hızlı yakalanmaya da devam ediyor. Fakat asıl önemli olan teknolojiyi doğru kullanmak. Tabii ki sosyalleşmek için önemli ama gerçek hayattan kopmadan, gerçek dostlardan, aileden uzaklaşmadan, yabancılaşmadan sosyal dünyada da, sosyal hayatta da vakit geçirebilirsiniz. Sosyal medyada da vakit geçirebilirsiniz. Zira denge esastır. Dengeyi kurmak da size kalmış.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma gününü, günün saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Peki, koca bir haftayı bitiriyoruz. Güzel bir hafta sonu. Sevdiklerimizi duyuyorsun, eğlendim. Güzel vakitler geçirdin. Mutlu bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü. Bugün hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7. Akşamsa 10. Radyo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesi yaşıyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kapalı ve özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürünü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Burcu'ma hoş geldin. Karnaval programı. Karnaval programı. 2 saat boyunca sizlerle.

Yaz şarkıları üzerine konuşmaya devam edelim. Bir 2025'i düşünelim. İçinde bulunduğumuz bu 2026 yazını düşünelim. Hepimizin aynı anda dine dolanan, sokakta yürürken herkesten aynı anda duyduğumuz tek bir ortak şarkı var mı? Yani var mı derseniz, bir tek aklıma Simge'nin Önümüz Yaz şarkısı geliyor. Ay, yabancılardan derseniz Sabrina Carpenter, muhtemelen Espresso şarkısı aklımıza gelecektir. Sorun ne derseniz, vallahi bilmiyorum. Sorun artık hepimizin kendi dijital dünyasında kendi özel listelerimizi yaşaması olabilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yazda bir hayli sıcak geliyor malum. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ülkelerinde artan sıcak hava dalgalarına ve buna bağlı sağlık risklerine karşı yeterince hazırlık yapmadığını, mevcut önlemlerin iklim değişikliğinin etkileri karşısında yetersiz olduğunu açıklamış. Gerçekten öyle. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, çocuklar, açık havada çalışanların sıcaklık artışlarından orantısız şekilde etkilendiği gerçek.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün sunuyor. Ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ofislerde çay kaşıkları bardaklara vuruluyor. Klavye tıkırtıları yavaş yavaş, benim burada ne işim var diyor değil mi? Ama içinizi ferahlatacak bir haberle başlayalım. Olay tamamen yeşillik, vitamin. Hani her gün bugün ne yesek de kilo almasak diyoruz ya. Dünyanın en iyi 100 salata listesi açıklanmış. Bakacağız listedeki sıralamaya.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tamdı. Yavaş yavaş acıkmıştım bu haberi yoldu diyenler. Dünyanın en iyi 100 saat listesini açıklayacaktık değil mi? Türkiye'den tam 6 lezzet listeye adını altın harflerle yazdırmış. Antalya usulü piyaz listenin tam 9. sırasında. Yani ilk 10'dayız. Yalnız Antalya piyazını belki biliyorsunuzdur. İçinde sirke var, limon var, üzerinde haşlanmış yumurta var. Yani bildiğiniz yemek. Listede sadece piyaz da yok. Mersin usulü kısırımız 17. sıradan listeye giriş yapmış. Zeytin piyazı var, çoban salata var, köz patlıcan salatası var. Vallahi hepsinden canım çekti. Peki listenin zirvesinde kim var derseniz? Komşumuz Yunanistan. Girit adasının Dakos salatası ile bir numara olmuş. O salatada da arpa gevreği, domates, peynir var. Yani aslında bildiğiniz bayat ekmeği ıslatıp üzerine domates doğruyorlar.

2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi patlamış, tam 173 kent, istikrar, sağlık, eğitim, altyapı ve çevre gibi 30 farklı kritere göre darmadağın edilmiş ve zirvede yine değişmedi. Kopenhag 100 üzerinden 98 puanla dünyanın en yaşanabilir kenti seçildi. İstikrar, eğitim, altyapıda tam puan almışlar. 0 hata, 0 küsur.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Stüdyoda klimanın önünde dururken bile terliyoruz, düşünün. Ama dünyada bazıları olayı bambaşka bir boyuta taşımışlar. Zenginin yeni çılgınlığı patladı. Hazır mısınız? Hani biz sıcaktan bunalınca ventilatörün yönünü değiştiriyoruz ya. New York Times'ın haberine göre ultra zenginler evlerine ve yatlarına ne inşa ettiriyor derseniz... Söylemeye dilim varmıyor ama söyleyeceğim. Kar odaları. Şaka değil. İklim değişikliği mevsimleri alt üst ederken onlar da parayı basıp kendi kışını evinin ortasında yaratıyorlar. Sauna'nın tam zıttı bir spa deneyimi. Düşünsenize dışarısı 40 derece. Sen evin içindeki odanın kapısını bir açıyorsun. İçeride lapa lapa kar yağıyor.

Evet, bir de şöyle bir şey var. Sosyal medya şu an tek bir başlıkla çalkalanıyor. Trump laneti. Amerikan milli takımı Dünya Kupası'na veda edince taraftarlar suçu tek bir kişiye yıktı. Donald Trump'ın destek verdiği ya da tribünden canlı takip ettiği hangi takım varsa arkasına bakmadan elenip gidiyor. Twitter'da taraftarlar eski maçları, o şok mağlubiyetleri tek tek listelemişler. Yani Trump kime elini atsa, hangi takımı övse ertesi gün darmadağın. Ya bizde de böyle bir şey vardır ya, hani ayağı uğursuz geldi falan. Bunun küresel ve Amerikan

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Az önce zenginlerin kar odalarını konuşuyorduk ya. Durmuyorlar. Şimdi de gözü tamamen gökyüzüne dikmiş durumdalar. Önümüzdeki Ağustos ayında gerçekleşecek o büyük tam güneş tutulması için hazırlanan ultra lüks paketi gördünüz mü? Many Hotels International öyle bir tur açıklamış ki fiyatı tam 200 bin euro. Evet, yanlış duymadınız. 200 bin euro. Şaka gibi. Bileyir Adaları'nda gerçekleşecek bu tutulma için olayı acayip bir lüks hale getirmişler. İki lüks otelde sadece ve sadece birer rezervasyon kabul ediliyor. Yani parayı ilk basan gökyüzü şovunu kapatıyor. Pakette neler neler var ama. Özel jet uçuşlar, başkanlık suitinde konaklamalar, tutulmayı da tam deniz ortasından ultra lüks yatta izleme ayrıcalığı.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7. Akşamsa 10. Radyo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat Güvencesi. Yangın ısıtmalı kompo sistemi yapısı ve 12 santimetre taş yüneyle yalıtımıyla tasarlanan gelin kapalı kapalı ve özenle planlanan daire kompo detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güney geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Az önce zenginlerin kar odalarından, 200 bin euroluk güneş tutulması turlarından konuştuk. Okyanusun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl ne olmuş biliyor musunuz? Her gün tam 1200 kişi milyoner olmuş. Her gün günlük üretim gibi milyoner basmışlar. Dakikada neredeyse 1 milyoner demek bu. Biz de burada acaba bu ay sonu hesabı ne kalacak diye matematik yapıyoruz değil mi? Ama orada adamlar şer sabah uyandıklarında bugün de milyoner oldum tüh diye dolaşıyorlar bence. Bunun sebebi ne olabilir? Bilmiyoruz tabii ki. Diyenler, borsa endekslerinin coşması ve elbette bu teknoloji hisselerinin çılgın gibi değer kazanması oldukça önemli bir etken.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yeryüzünde biz bunları konuşurken gökyüzünde neler oluyor derseniz. NASA takip ediyor. Yakın zamanda keşfedilen ve 2032'de dünyaya yakın geçiş yapması beklenen asteroidin gezegene çarpma ihtimali yeni hesaplamalar doğrultusunda %3,1'e yükseldi. 2024 YR-4 adlı asteroid 22 Aralık 2032'de dünyaya çarpma ihtimalinin %1 olduğunu açıklamıştı NASA. Daha sonra bu ihtimali %2,3 olarak güncelledi. Son olarak da dünyaya tamamen ıskılama olasılığının %96,9 olduğunu hatırlatıyor. Paniklemeli miyiz? Panik zaten doğal halimiz.

0: kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolunun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Delisinden sorgu sual yok. Yatar ki aşk altına. Geç üstünden yusa. Ya ya ya. Şa şa şa. İçimde keçi.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Güzel bir Temmuz gününde Cuma'nın tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de günün iki saatini birlikte paylaşacağız yanıbaşınızdaki radyoda. Günün en sevilen programı Hayatın Ritmi başlıyor. Ben Rayden mikrofon başındayım bu iki saat boyunca. Yine günün güzel haberleriyle günü paylaşacağız. Hem gündemden uzak olacağız hem de haberdar olacağız. Yine bugün de en sevdiğimiz şarkılarla Cuma'yı daha keyifli hale getireceğiz. İster evde, ister yolda, ister işte, ister tatilde, her nerede olursanız olun, kulağınız hayatın ritminde olsun, biz başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Mutlaka sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çok sık paylaşılıyor bu söz ama bir kez de ben hatırlatmak istiyorum. Mevlana'nın bir sözü. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur der kendisi. Böylece o ihtimalleri uyandırmak için güzel şeyler düşünün. Misal aleminde iyi ihtimaller uyandırabilmek için iyi şeyler düşünün. Güzel şeyleri çağırın hayatınıza. İyi çağırın ki güzel yaşayın. Peki bu güzel günde Cuma'yı daha güzel hale getirebilmek için biz de güzel şeylerden bahsedelim. O halde hayatın ritminde nelerden bahsedelim? Şöyle bir bakalım. Günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük davranışların kişiliğimiz hakkında nasıl ipuçları verdiğinden bahsedeceğiz. Kilo verdiren renkten bahsedeceğiz. Bakalım evimizi hangi rengi boyamamız gerekiyor? Beyni genç tutmanın yollarından, hayalet ebeveynlikten, beyni küçülten detaylardan, günlük kaç fincan kahve içmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. 3 fincan diyorsanız hayır, güncellenmiş bundan bahsedeceğiz. Peki, yine bugün hayatın ritmi dopdolu, yine çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Yine bu güzel cuma gününde beni çıkartmak isteyenler çoktan radyosunu kısmıştılar bile mutlu cumalar.

bize yazı hissettiren şey bence Demet Akalın şarkıları. Yani tabii ki müzik dünyasında bu yaz yine birbirinden hit şarkılar peşi sıra çıktı. Mabel Matiz'den Mert Demir'e, Berkay'dan Sıla'ya, Model'e, Bengü'ye yepyeni şarkılar var. Sibel Can APO ile ortak bir çalışma düzenledi mesela. Fakat Demet Akalın'ı es geçmiyoruz. Çünkü yeni yazlık şarkısı etrafta yankılanmaya devam ediyor. Bir şey mi dedim? Yine 2026 yazının ne kadar sıcak geçtiğini hatırlatıyor bize. Peki biz biraz eskilere gidelim. Yeni yazlık şarkısının çıktıktan sonra 10 yıl öncesine gidelim. 2016 yazıydı. Huzur olsam değmem sana diyecek hayatın ritminde. Öyle sevmişiz.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat Güvencesi yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceğiniz kapalı kapalı ve ısı özenle planlanan daire konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'ı bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürünü bugün sunuyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Oturarak çalışanlar için yıllardır uyarı yapıyor uzmanlar. Eğer bütün gün boyunca oturuyorsanız pek çok hastalığın kapısını aralıyorsunuz diye. Fakat günümüz koşullarında sadece oturarak çalışmıyoruz. Artık gençler de oturuyorlar. Neden? Bilgisayar başında, tablet telefon başında hiç hareket etmeden tatili sadece oturmaktan ibaret zannediyorlar. Fakat en azından her yarım saatte bir hareket etmeniz gerekliliğini hatırlatmak isterim. Hiç değilse 2-3 dakikalık küçük molalar verebilirsiniz. Böyle su içmek, ufak bir ofis turu ya da bir ev turu yapmak ya da ayakta çalışmak, basit esneme hareketleri, egzersizleri yapmak bu riski önemli ölçüde azaltıyor, hatırlatmış olayım.

sıcak havalarda dikkat etmemiz gereken hususlar olduğunu biliyoruz. Özellikle araç içinde bırakmamamız gerekenleri biliyoruz. Ama ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, araç içinde bıraktığımız eşyaların zarar görmesine ya da tehlike oluşturmasına sebep olabilir. Bu yüzden sıcak havalarda aracınızda bırakmamanız gereken eşyalar konusunda bir kez daha hatırlatma yapmış olayım. Birincisi ilaçlar. Oda sıcaklığında saklanması gerektiğini biliyoruz pek çok ilacın. Fakat günlük ışığından uzak durduğu halde arabanın içindeki yüksek sıcaklık sebebiyle kimyasal yapısı bozulabilir. İlaçlarınızı arabanın içinde bırakmayın. Elektronik eşyaları kesin bırakmayın. Bataryaları, metalleri eritebilir. Arabanın daha kullanılamaz hale getirebilir. Güneş kremlerini arabanın içinde bırakmayın diyorlar. Çakmaklar kesinlikle arabanın içinde kalmasın. Plastik su şişeleri asla arabada bırakılmasın. Bırakıyorsanız bir daha o suyu içmeyin. Piller, aerosol kutuları, kozmetik ürünleri, hatta yiyecek ve içecekleri kesinlikle arabada bırakmayın diyorlar. Aklınızda olsun, bu sıcak havalarda aracın içinin sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu biliyorsun. Bu önemli detayı atlamamış olalım. Hafta sonu öncesini hatırlatmış olayım.

Bazen eski fotoğraflara bakarken, bazen sosyal medyada ya da eski bir şarkı çaldığında radyonuzda böyle geçmişe dair çok sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken, belki de hiç yaşamadığınız yıllara, sizin doğduğunuz zamandan öncesine karşı garip bir özlem hissedebilirsiniz. Yeni nesli etkisi altına alan sahte geçmiş özlemiymiş. Popüler kültürde tek bir kelimeyle ifade ediliyor. Yine bir isim vermişler. Annem Mia. Yani belki de hani 2000'lerde doğanlar, 90'ların sonunda doğanlar, 80'lerde dinlediği şarkıları, 80'lere ait doğmadığı dönemlere ait şarkıları dinlediğinde o dönemlere özlem duyuyorlarmış. Neyse ki biz o dönemlerde yaşadık da özlemimiz Anne Moya seviyesinde değil. Henüz dünyada bile yokken o duyduğunuz şarkıları özlüyorsanız büyük bir ihtimalle siz de sahte geçmiş özlemi duyuyorsunuz, ama haklısınız. O geçmişe biz de hepimiz özlem duyuyoruz. Özlem duyduğumuz yıllara da gidiyoruz. O çok sevdiğiniz geçmişe dair en hitler yanı başınızda.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

kahve zamanı mıdır? Bana sorarsanız her zaman kahve zamanı ama uzmanlar uyandıktan 1-1,5 saat sonra içmenizi tavsiye ediyorlar. Peki gün içinde kaç fincan kahve tüketiyorsunuz? Şöyle bir düşünelim. 3 fincandan fazlasının pek de faydalı olmadığı görüşündeler. Ancak bilim insanları yeni sınırı açıklamışlar. Kahve sevenleri yakından ilgilendiren bu yeni araştırmayla günlük kahve tüketimiyle ilgili merak ettiğiniz soruya net bir cevap vermişler. Günde 5 fincana kadar sade kahve güvenilir kabul ediliyormuş. Fakat 2 ila 4 fincan tükettiğinizde ömrü uzattığını söylüyorlar, sağlıklı olduğunu söylüyorlar sade kahvenin. Hangi kahveden bahsediyorlar? Filtre kahveler, Türk kahvesi, şeker, aroma, katkı maddesi olmamak şartıyla en çok tüketilenler arasında. Fakat tabii metabolizma hızına göre, yaşınıza göre, kahve tüketme alışkanlığınıza göre, genel sağlık durumunuza göre değişkenlik gösterebilir. Ancak yine de en azından günde bir fincan kahve içmekte fayda var diyelim, hiç değilse. Kahvenin saati kimine göre geldi, kimine göre geçti bile. O halde tadını çıkartın, biz de günü tatlandıralım.

Günlük hayatta bazen fark etmeden yaptığımız küçük davranışlar var. Biz fark etmiyoruz ama psikologlara göre kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları veriyoruz. Asansörde misal birkaç saniyelik bir kararla asansörün kapısını tutuyorsanız eğer, bu küçük davranışın daha derin bir anlam taşıdığını söylüyorlar. Bu küçük birkaç saniyelik jestin empati, özdenetim, toplumsal duyarlılık hakkında önemli ipuçları verdiğini söylüyorlar. Sadece nezaket değil diyorlar. Herhangi bir çıkar ya da ödül beklemeden başkalarına fayda sağlamak amacıyla yaptığımız bu küçük davranış prososyal davranış olarak tanımlanıyor. İşte bunun gibi küçük jestler hem sosyal bağları güçlendiriyor hem de başkalarına yardım etme alışkanlığınızı geliştiriyor, empati duygunuzu geliştiriyor. İşte günlük hayatta yaptığımız bu küçük jestler hem bize hem de etrafımıza faydası çok aklınızda olsun.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Malum yazın göbeğindeyiz. Yaz boyunca dikkatli davranmamız gerekiyor beslenme konusunda. Verdiğimiz kiloları geri almayalım diye. Peki bu yazda kilo veremeyenler varsa aranızda, o halde size hemen bir tavsiye vereyim. Çok da geç kalmış değiliz. Kendimizi hazır hissettiğimiz her an başlayabiliriz. Yazın göbeğinde de diyet yapabiliriz mesela. Ancak karar vermek ve kendimizi hazır hissetmek, bir de evin rengini değiştirmek lazım. Beslenme alışkanlığımızı değiştirmenin yeterli olmadığını söyleyen uzmanlar, farklı bir yöntemle de kilo verebileceğinizi söylüyorlar. Evin rengini değiştirmek. Peki uzmanlar tarafından yapılan çalışmalara göre hangi renk acaba kilo verdiriyor? Çünkü dikkat ettiyseniz dünya çapında fast food zincirlerinin logoları, duvarları, ambalajları hep kırmızı, sarı ya da turuncu. Peki mavi var mı? Ya da mavi renkli bir restoran zinciri var mı? Aslında bir estetik tercih değil, tamamen beynimizin derinliklerinde yatan biyolojik bir oyun, bilim dünyası. Renklerin psikolojimiz ve iştahımız üzerindeki etkisini uzun süredir incelerken, mavi rengin doğanın en güçlü iştah kapatıcı rengi olduğunu ortaya çıkartmışlar. Bilinçaltımız maviye karşı duyarlı. Dolayısıyla eğer iştahınızı kapatmak, daha az yemek istiyorsanız mavi rengi kullanacaksınız. Mavi tabaklar, mavi masa örtüsü, mavi duvarlar. Yani maviyi seçtiğinizde daha az yemek yiyorsunuz. Diyeti daha avantajlı hale çeviriyorsunuz diyorlar. Peki o halde gökyüzüne bakalım, denize bakalım. Tabaklarımızı, masa örtümüzü, duvarlarımızı hep maviye çevirelim. Bakalım iştah gerçekten kesiliyor mu? Renge bağlı mı? Bunu başarabiliyor muyuz? Hep birlikte deneyeceğiz. Yes.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7. Akşamsa 10. Radyo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat Güvencesi ile yangın ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daire konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli geleceğin bilgilerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

0: Hareket etmek sadece vücut sağlığı için değil, zihin sağlığı için de önemli biliyorsunuz. Beynimizi genç tutmak, ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir, daha genç ve dinç bir zihne sahip olmak için şaşırtıcı bir öneri daha gelmiş. Düzenli olarak müzik dinlemenin demans riskini %39'a kadar düşürdüğünü ortaya çıkartmışlar. Çok sevdiğiniz şarkıları dinlemek ya da çok sevdiğiniz bir enstrümanı çalmak, beynimizin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırarak bilişsel sağlığı destekliyor. Bu yüzden hep diyorum ya, radyonuz açık olsun, çok sevdiğiniz şarkıları ezbere söyleyin diye. Hem yeni şarkı ezberlemenin hem de ezbere bildiğiniz şarkıları tekrar etmenin demans riskini %39'a kadar düşürdüğünü kanıtlamışlar. Bu yeni araştırmayla beyni genç tutmak için düzenli müzik dinlemeyi ihmal etmeyin.
1: Asırlardır yalnızım.

Umarım sizin ailenizde böyle bir durum yoktur. Pek çok ailede artık fiziken bulunduğunuz yerdesiniz ama ruhen telefonun içinde oluyorsunuz. Günümüzün en acı durumlarından hayalet ebeveynlik haline gelmeye başladı. Bir çocuk annesinin babasının yanına koşuyor. Yaptığı şeyi gururlanarak gösteriyor. Bak ne yaptım anne ya da baba. Fakat anne ya da baba başını ekrandan çok da fazla kaldırmadan göz ucuyla aferin diyor, geçiyor. Artık literatürde buna parental pawing diyorlar. Yani telefonlarına dalarak çocuklarını görmeyen ebeveynler çağımızın kanayan yaralarından bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Hayalet ebeveyn oluyorlar ne yazık ki. Umarım da böyle bir durum. Artık o kadar büyük bir çevre bu durumu yaşıyor ki telefona dalarak etrafındaki dış dünyayı, kendi hayatını, ailesini unutur hale geliyor. Teknoloji baş döndürücü hızla gelişmeye devam ederken insan yakalanmaya da devam ediyor. Fakat asıl önemli olan teknolojiyi doğru kullanmak. Tabii ki sosyalleşmek için önemli ama gerçek hayattan kopmadan, gerçek dostlardan, aileden uzaklaşmadan, yabancılaşmadan sosyal dünyada da, sosyal hayatta da vakit geçirebilirsiniz. Sosyal medyada da vakit geçirebilirsiniz. Zira denge esastır. Dengeyi kurmak da size kalmış.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma günü saatini paylaştık. Bugün de hayatın bitimini birlikte yakaladık. Peki, koca bir haftayı bitiriyoruz. Güzel bir hafta sonu. Sevdiklerimizin bu sivriyelen vakitler geçirdiğimiz bir hafta sonu. Pazartesi günü. Bugün hoşçakalın.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında.

ya bak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

0: lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesi yaşıyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceğin kapalı kapalı ve özenle planlanan daire konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah.

0: Karadeniz'deki ev, Güneyli İnşaat güvencesi ve yaşıyor. Yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceği kapalı kapalı ve özenle planlanan daire detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

yetmiyor bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: biri halinse.
1: Yalnızlık zindanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.